La botlhano le letle he mamedi wa tshebeletso ya 011 ba itsebang he ba re ke fara ke la botlhano ka tshenuwa go di ena ya Phupjane e tlhola jalo matsatsi a mashume a mabedi a metso etseletseng selemo ke sa ketetse pedi a mashume a mabedi a metso etseletseng me go di ena ya ba tsha le ona sentse tlokodumela mo tsedinga dintseng di kodukodumela teng.